pis düzgün pişman korkak. Göz yaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlara

olsunlar. Görenler mesut sanılıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy. Dışın çiçek

Buraya otur oğlum dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes sol. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştum. Hey garson bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olması yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağın dolduralım, içilelim onun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafası vereyim. Belli olmaz belki, belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki.

0: Birini sevmiştim canımdan öte, onu da içimden çalıp gittim, çalıp gittim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

solamam kendime, başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canımı. Ben birini öldürdüm. Allah bile.

olsun yüzüne. Mutlaka terk edilecek gördüm. Hanma sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek.

hasta düştüm, gelmedim bacım. Bari can verenle gel. Gel, gel ana, bari can verenle gel.

Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

0: çürür bedenim gülüm gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz. Anlatsam derdini dinleyen olmaz gülüm gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya

0: 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerin kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

yani benim güzel annem. Alaşafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde

0: Ecel olsun bana senden başkası.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
1: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle

0: Bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM. Damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım, ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel.

seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim, kendimi özledim ya.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya.
6: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum her şeyi düşlediğiniz, istediğiniz gibi olur. Saatlerimiz 09.20. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbatcanlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Arabesk'in devlerinden canseveri sonsuzluğa uğurladık. Ben de programa girmeden önce iki güzel cansever şarkısıyla sizleri buluşturdum. Başımız sağ olsun, Rabbim geride kalanlara sabır versin. Çok üzücü, zamanında yaşarken kıymet bilmediğimiz sanatçılarımızın öldükten sonra kıymete binmesi de tartışılır bir konu elbette. Henüz yaşarken paylaştığımız videoları az izlenirken öldükten sonra milyonlar izlenebiliyor. İnsanların kıymetini hayattayken bilmek daha önemli bence. Bugün şarkılarımız, dualarımız cansever için gökyüzüne dolsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

taş değilim. Cam çıkmasa huy da çıkmaz. Bir özürle dil aşınmaz. Seven kalbiyle oynanmaz. İnsanım ben taş değilim. Cam çıkmasa huy da çıkmaz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite. Demente Mobilya.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Cuma günü sizlerle birlikte olamadım. Nereye gitti Masal? Acaba senelik izne mi gitti gibi düşünmüş olanlar var herhalde. Çünkü bakıyorum çok eksik var bugün. Pazartesi sendromu yaşayanlar çok galiba. Geldik buradayız efendim. Programa katılmak isteyenleri de bekliyoruz. Bu arada Bülent Kurt, affına sığınıyorum. Cuma günü İmparator konseri sendeydi. Konseri yapamadık. Eğer şu anda duyuyorsan, şarkılarını bize iletirsen bugün İmparator konseri dinleriz. Yok eğer duymuyorsan, cuma günü içinde gönül koyduysan, bir kez daha kusura bakma. Bugün konsersiz devam ederiz. Hakkını yarına saklarız. Sen doğru gitti. Bilen olsun olmasın önemli değil. 10.07.2026 10.08.2026 koca bir ay su gibi akıp geçti. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Umut edip dilediğimiz ne var ise Cenab-ı Allah'ım kabul etsin. Günaydınlar Masal Yetkin ben. Selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Çok özlendiniz İmbat FM ailesi ve Masal. Keyifli, stressiz, bol mesajlı yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Bugün bizler için Sebahat Akkiraz'dan diyor güzel bir türkü gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız için, İmbat FM ailesi, İmbat canlar için ve şu anda da sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslenen. Sevgili Yetkin hoş geldin. Tatil bitti, aramıza döndün. İnşallah içinize sinen güzel bir tatil geçirmişsinizdir. Sevdiklerinizde bir nebze de olsa hasret gidermişsinizdir. Zaman kısıtlı olunca dilediğiniz her şeyi yapabildiniz mi bilmiyorum ama öyle olduğunu umut ediyorum. Hoş geldin sana, nefese, ateşe ve toprağa benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Bugüne kadar yolunda gitmeyen bütün işin gücün rast gitsin. Sağlık bedenini hiç terk etmesin. Hastalığın varsa şifa olsun. Rabbim senin önüne çıkabilecek bütün şerleri hayra çevirsin. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir inşallah, ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam diyor Gülden Karaböcek'ten güzel bir şarkı istiyorum. Biz oturduğumuz sofraya, yediğimiz yemeğe hiçbir zaman ihanet etmedik. Şan, şöhret, para uğruna dost bildiklerimizi yarı yolda yalnız bırakmadık. Kanı beş para etmeyecek insanları yanımıza, yamacımıza almadık. Kimsenin yüzüne yalandan gülmedik. Geldiğimiz makam, insanların gönlünde kazandığımız bir mevki varsa da cebimizden değil, şerefimizden ötürüdür. Bu saatten sonra gözümüz açık, kapılarımız kapalıdır. İyi niyetimizden, merhametimizden dolayı kırmadığımız, yenilmiş, içilmiş diye saygımızdan dolayı sessiz kaldığımız kim varsa o devir bitti. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin çarşısı pazar olsun. Öyle işte. Sedat hoş geldin. Ha, fena geldin. Öncelikle güzel dileklerin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Biz oturduğumuz sofraya, birlikte yemek yediklerimize hiçbir zaman ihanet etmedik, etmeyiz de. Ay Allah'ım şaşırtmasın. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım bile ablam benim. Canseveri kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diye seslendin yine. Aynen öyle. Yattığı yer incitmesin.
şarkılarımız, dualarımız gökyüzüne doğsun sevgili Sedat.

Kimsenin işine karışmam artık. Ben bu moda geçeli çok oldu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz istediğiniz kadar kendinizi paralayın bir şeyleri düzeltmek için. İnsanlar yine bildiğini okuyacak, yine bildiğini okuyacak. O yüzden kimsenin işine karışmayın. Size karışanlar için de kötü söz sahibine aittir deyip kenara çekilin. Görün bakın o zaman hayat nasıl da kolaylaşıyor. Her şeyi kafaya tak tak nereye kadar? Günaydın masalımız tatlı yayınlar. Günaydın imbahçanlar. Hayırlı ve sağlıklı günler. Cansever için üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Tatile organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı. Bu şarkı tüm ferdicilere... İmbahçanlara bir de sana gelsin. Hadi bakalım masalımız buralardayım diye seslenen Beyda'la hoş geldin. Hepimiz çok üzgünüz. Ama işte sözün bittiği yer değil mi? Finlandiya Mustafa Yaşar bu arada Instagram gizlemiş senin mesajını, yorumunu. Günaydın, hayırlı sabahlar, can masal, yeni hafta, yeni gün güzelliklerle, sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçsin. Aksiliksiz, stressiz, neşeli, mutlu, keyifli yayınlar, sol şerit kapalı, bulutlu, kemerler takılı, başlasın, damardan kalbe yolculuk, imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta diliyorum, sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Günümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada hafta sonu arabeskin kraliçelerinden canseveri kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diye seslendim. Finlandiya Mustafa Yaşar. Hoş geldin. Sana ve tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın Masalcan? Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bugün senden iki tane şarkı istiyorum diyor. Biri Cansever'den, diğeri Eyüp Han'dan. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun, eyvallah diye seslenen Mesut hoş geldin. Ben iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Senin de iyi olduğunu umut ediyorum. Birlikte çok güzeliz diye kendimizi akışa bırakıyoruz değil mi? Adana'ya da selamlar, sevgiler olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Güzel bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Yeni haftanın bizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol kazanç getirmesi dileğiyle. Sakal Fark hoş geldin. Güzel dileklerin için teşekkür ediyorum. Güne güzel dileklerle başlamak ne kadar kıymetlidir değil mi? Çok üzgünüm büyük üstad. Canseveri kaybettik, mekanı cennet olsun. Bugün şarkılar konuşsun. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. 7 kat ellerden farkın ne senin? Of of. Bazen şarkı sözleri insanı öyle bir yere götürüyor ki kimse bilemez. Bugün modum düşük. Gönder gelsin ta yüreğime dokunan şarkıları. Bir de diyor Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim. Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Sevgili Hüseyin, o güzel şarkıyı Krallar Geçidi'nde paylaştım Müslüm Baba'dan. Hayrolsun inşallah, senin modun neden düşük? Hayat işte hep aynı modda ilerleyemiyoruz değil mi? Her zaman mutlu olamayız ya da her zaman üzgün de olamayız. İnişli çıkışlı. O zaman bugün herkes kendini anlatan şarkıyı yazsın göndersin bakalım. Ben de madem konu kendimizi anlatan şarkılarsa, modumuzu anlatan şarkılarsa ve bir şarkının içerisinde kaybolmak istiyorsak, müsaadenizle beni anlatan, benim çok sevdiğim bir şarkı gelsin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Her senin kalite Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

mutlu huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal hoş geldin. Bacanlara selam olsun. Ben heves ettiğim şeylerin kursağımda birikmesinden oluşan hayal kırıklıklarımı bir yorgan gibi üzerime örtmüş adamım. Ben olsun diye çabaladığım her şeyin olmayışını yutkunarak seyretmiş adamım. Ben olmamış ve yarım kalmış her şeyim. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yaşa masalımız, yaşa diye seslenen Beydağlı. Sen de çok yaşa. Değerli sanatçımız Cansever'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diye seslenen Sakal Faruk. Günaydın, iyi yayınlar. Ödemiş'te olan babam Erdal Kaya ve amcam Serdar Kaya için Kıvırcık Ali'den diyor güzel bir türkü istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Serdar hoş geldin. Değerli babana, Erdal Kaya'ya, amcan Serdar Kaya'ya bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Rabbim tez vakitte sevdiklerine kavuştursun inşallah. Günaydın, günaydın Masal ablacığım diye seslenen sevgili Ender. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun. İyi yayınlar Masal Hanım, günaydın, mutlu günler diye seslenen Efsane Operatif. Kullanıcı adınızla sesleniyorum. O yüzden yanlış olmasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi dileklerin için senin de keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum canım diye seslenen Gülşen'im. Canımsın, ben de sana kolaylıklar diliyorum. Geldim geldim. Şükür kavuşturana şükür. Bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir hafta. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi. Can Masal kardeşim, gönlüne, yüreğine sağlık. Mekanı cennet olsun canseverin inşallah. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus sürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. Güzel yürekli imbat canlar. Allah'a emanet olun. Ebru Gündeş'ten diyor güzel bir şarkı gelir mi Can Masal? Can abim, Muhsin abim hoş geldin. Şükür kavuşturana. Hafta sonları iki gün nasıl geçecek derken biz birbirimizden uzakta 3 gün geçirdik. İnşallah bu 3 günde güzellikler sizleri bulmuştur. Hafta sonunuz en güzel şekilde geçmiştir diye umut ediyorum. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim, bir de diyor tavşan için. Sedat. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Her şey için çok teşekkür ederim. Masal ablam benim. Seviliyorsun her zaman. Sedat çok teşekkür ediyorum. Sen de seviliyorsun. Ben de güzel hediyelerin için, kıymetli hediyelerin için çok teşekkür ediyorum. Yüreğin var olsun. Nefes yeğenimiz sevinsin. Bu hayatta en çok sevdiğim şey bir çocuk sevindirmek. Bir de hayecanları beslemek. Can Masal, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Cansever'e Allah'tan rahmet dilerim. Bir şarkı gelir mi? Fizik mutlak sıfır. -273 derece diyor. Atomların bile hareketini durdurduğu noktadır diyor. Sosyolojide ise bu dereceye gerek yok. Bazı insanların tek bir soğuk cümlesi ortamdaki tüm samimiyeti, samimiyet kinetiğini anında dondurmaya yeter. Isı transferi her zaman sıcaktan soğuğa doğrudur derler. Ama bazı zihinlerin soğukluğu etrafındaki tüm sıcaklığı yutacak kadar kara delikleşmiş. Rıdvan bu çok iyiydi. İnsanların fiziğini, kimyasını hepsini bir arada anlatmışsın. Aynen öyle, soğuk bir tavır, soğuk bir cümle bütün samimiyeti ortadan kaldırıyor işte.

bir ömrü birlikte geçirdik ama bir çay içimlik hatırımız kalmamış. Bu şarkıyı Eminem çok severdi. Uzun zamandır anne ve babasına rahatsızlığı nedeniyle yayınlara katılamıyor. Ona da selam olsun, sevgi olsun. Değerli annesine babasına da Rabbim şifalar versin inşallah. Cansever'den diyor güzel bir şarkı istiyorum. Mekanı cennet olsun diye seslenen Gülşen'im tamamdır o güzel şarkıyı da. Bizim şarkımızı da listeye alıyorum hemen. Günaydın abla, iyi yayınlar. Ödemiş'te olan babam Erdal Kaya ve amcam Serdar Kaya için Kıvırcık Ali'den diyor güzel bir türkü çalar mısın? Serdar Kaya tekrardan hoş geldin, o güzel şarkıyı listeye aldım, ne zaman dinleteceğim? Reklam dönüşü. Güzel türküyü daha doğrusu. Reklam dönüşü birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Nasılsın bakalım? Ben yine yorgun ve de yoğunum. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Seviliyorsun, iyi ki varsın, cansın, canansın. Maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Kolaylıklar diliyorum, ben iyiyim. Bu arada senin de iyi olduğunu umut ediyorum. Müslüm Baba şarkısı. Şifa niyetine sana o güzel yüreğiyle gelecek yorgunluğun belki bir nebze de olsa azalsın. Şarkıyı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Cansever'in mekanı cennet olsun. Geride kalanlara Rabbim sabırlar versin. Aynen öyle. Geride kalanlara çok çok sabır versin inşallah. Hafta sonu çok yoğun geçti, ondan modum düşük, hiç dinlenemedim, işe geldim, bu aralar geceleri uykusuz geçiyor, işi olmayan varsa diyor. Gece teslim ederim, Masal Hanım bir daha yayını uzatma bak diyor ertesi gün. Nazar değiyor değil mi? Hazırlan diyor, taze ceviz toplamaya gideceksin. Toplayanı diyor bedava ceviz var. Ay aşk olsun, amacımız bedava ceviz almak değil tabii ki. Sadece taze ceviz çok seviyorum. Tamam, ne zaman topluyoruz? Geliyorum, yettim gari şeklinde. Kıbrıs Filiz ablam, kocaman öpüyorum o güzel yüreğinden.

Günaydın Can kardeşim, nasılsın? İyi haftalar. Günaydın İmbaç Canlar. Biraz rahatsızım, doktordan geldim. Her zamankinden daha güzel bir yayın olsun Can kardeşim. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Cansever'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ayşe'nim hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin inşallah. Şu anda her nerede şifa bekleyen varsa, kendini çok görüyorsun, çok üzüyorsun. Hasta olmak kaçınılmaz oluyor böyle durumlarda. Biraz dinlen. Şarkılar şifa niyetine, sana o güzel yüreğine de gelsin. Masal Hanım günaydın. İsmim Mustafa. Memnun oldum Mustafa. Cansever'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ali Kınık'tan diyor, güzel bir şarkı çalabilir misin? Bu şarkı kaynak ustası Mustafa ve Ercan Kaya'ya, tüm imbat canlara gelsin diye seslendi. Az önce efsane aparatif diye okuduğumuz sayfa kullanıcısı sevgili Mustafa. Tamam, bundan sonra Mustafa diye hitap edeceğim. Kullanıcı adını okumayacağım. Kaynak ustamıza da selamlar, sevgiler olsun. Yüreğinize dokunan tüm güzel şarkılar benden sizlere de armağan olsun.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Beşer Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşer Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Yayınlar ablacığım Burdur Doğan'ın döşemeci. Kemal Etkin'den diyor güzel bir şarkı. Mesut Otal oto döşeme çalışanlarına ve tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin diye seslendi. Kemal hoş geldin. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun inşallah. Burdur'a da selamlar, sevgiler olsun. O güzel şarkıyı listeye aldık bile. Rıdvan kardeşim emeğine sağlık diye seslenen Ayşen'im. Çok çok teşekkür ederim Can Masal kardeşim diye. Şarkı için teşekkür eden Can abim, Muhsin abim. Güzellik hafta sonu çok güzeldi. Cumartesi ve pazar çalıştım. Öyle dostlarım varmış ki diyor. İşten sonra beni denize çağırdılar. Sevmek, sevilmek güzel. Kırmadan, dökmeden. Maalesef günümüzde diyor böyle insanlar çok. Cumartesi için çok teşekkür ederim. İyi geldin diyor. Sohbet güzeldi seninle kardeşim. Seviliyorsun, kocaman öpüyorum seni. Artık tokadan başka bir şey takmıyorum kafaya diye seslenen Gülşen'im. Hoş geldin. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Zaman ayırdınız o kıymetli zamanınızı. Benimle geçirdiniz. Sohbetin dibine vurduk. Alışverişler falan oh mis. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM radyomuzun kraliçesi. Hoş geldin Masal Hanım, hayırlı haftalar dilerim diye seslenen Çamdibi Sertan Köprülü. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Hepimiz için çok güzel bir hafta olsun inşallah. Az önce Cansever'den güzel bir uzun ova dinledik. Şimdi yine Cansever'den hareketli bir şarkı dinleyeceğiz. Şöyle birazcık keyfimiz yerine gelsin. Bugün pazartesi diye mi böyle oldu? Nerede İmbatcanlar anlamadım. Cuma ben gelmedim diye protesto mu ediyorsunuz yoksa? Olsun, gelen de sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun. Biz böyle sakin, dingin bir şekilde ilerleyebiliriz. Varlığınız mutlu eder. Yokluğunuza diyecek lafım yok. Bu güzel şarkının akabininde bir yoklama çekelim. Not alacağım, not. Haydi bakalım damardan kalbe yolculukta kimler burada? Öğrenelim bakalım.

Evet, saatlerimiz 11:00. Yoklamada kimler burada diye şöyle bir nabız tuttuk. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya, "Buradayım ablam benim" diye seslenen Sedat Sarı, "Devam devam masalımız Beydağlı burada" diye seslenen Beydağlı. Yoklamada Karamürsel "Burada Masal Ablam, bugün dedim biraz sessiz sessiz dinleyeyim, sesler sonda Masal Abla" diye seslenen Mümin Başkan. Keyifli dinlemelerin olsun Karamürsel'e de selamlar sevgiler olsun. Adana burada, sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Adana Demir Sporlulara bizlerden de selamlar sevgiler olsun. Merhaba, iyi yayınlar, mutlu bir hafta diliyorum. Buradayım, sessiz sedasız bir şekilde dinliyorum. Rıdvan'a alkışlarını göndermişsin sevgili Kadir. Rıdvan kardeşim, eline emeğine sağlık. Süper diye seslenen Gülşen'im. Alkışları Rıdvan'ın şiirlerine mi gönderiyorsunuz? Bugün konser Rıdvan'daymış gibi davranan imbaçanlarım var ama ortada konser yok. Peki o zaman, yoklamaya katılan ve "Ben buradayım" diye seslenen imbaçanlarıma en güzel şarkılar armağan olsun. Ha bir de bu şarkı gelsin. Ay, açın, açın sol şeridi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Buradayım, burada Can Masal, Finlandiya'da sesler sonda. Buradayım, kulağım sende Can kardeşim, Can Masal kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Keyifli dinlemeleriniz olsun. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı haftalar Masal ablam. Cansever'in mekanı cennet olsun. Amasyalı Murat. Sen kalemimin ucundan damlayan yürek sesim. Nasıl başladığını bilemediğim, çözemediğim gönül bağım. Bir kıvılcımla yüreğimi yakan bir sevda yangınım. Sen gitmek isteyip de gidemediğim şehir. Dokunmak isteyip de uzaklaşan bir hayal. Özlemlerle örülü bir orman yangınım. Yaktıkça yakan sevda ateşim. Sen tadına doyulamayan bir ömür meyvesi. Kimi zaman zamanlarımdan çalışlarım. Zaman hırsızım, tadına doyamadığım cennet mevsimim. Sen cesaretsizliğim, korkaklığımla ördüğüm, dönmeyi başaramadığım hayal yolum. Sonum, ilklerim, hece hece ezberim. Sen yüreğimdeki son durağım. Benim ol diyemediğim, kaybetmeyi istemediğim huzur limanım. Evet, sen, işte sen. Sadece sustuğum, her sustuğumda bir kelam beklediğim. Sen, sen. İşte öyle, sadece sen. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yetkin kardeşim, Nefes kardeşim. Cuma günü gittiler ya diyor, ben diyor çok üzüldüm. Sanki yıllardır birlikte büyümüşüz gibi. O güzel. Yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Kardeşlerime, ailesine sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Güzel bir şarkı gelsin kardeşlerime. Bu arada buradayım diyor. Gülşen'im canımsın, kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin, iyi yayınların olsun. Geçmiş olsun diyemiyorum, hayırlı olsun diyemiyorum. Tebrik edemiyorum, nedenini bilmediğim için neyse diyor. Müslüm Baba gibi diyor. Uzaktan uzağa bir Gülsen yeter, tanker şoförümüz Vedat. Hoş geldin, kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı işlerin olsun, şimdi nerelerdesin? Nerelerde bize kulak veriyorsun bilmiyorum ama kolaylıklar diliyorum. Cuma günü için söyledin herhalde. Geçmiş olsun demeyin, hasta değildim. Hayırlı olsun da demeyin, bir şey olmadı. Tebrik de etme ya. Ha, tebrik edebilirsin. Hafta sonunu ailemle geçirdim. Annem babam bendeydi. Oh mis. Güzellik diyor, cansever çalınca konser sandım diyor. Olsun. Olsun. Sağlık olsun. Bugün sonsuzluğa uğurladığımız cansever için bol bol cansever şarkıları dinliyoruz elbette. Masal başta şarkımız için çok teşekkür ederiz. Yine harika sıcacık yayının için eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Aynen dediğin gibi. Çok harika bir tatil oldu. Tek üzüntümüz İmbat Canlar ve Selin'le tekrar bir oturup sohbet edemeyişimiz oldu. İnşallah seneye artık diye seslendin sevgili Yetkin. Sağlık olsun. Zaman kısıtlı olunca sizler de tabii kaça bölüneceksiniz. Eş, dost, akraba, tatil, çocuklar. Bir de araya İmbat Canlar. Eyvah eyvah. Dediğin gibi seneye inşallah. Can Masal bugün ikinci isteğim olacak diyor. Eğer yetişirse Gülden Karaböcek'ten güzel bir şarkı gelir mi? Bu şarkı tüm İmbat Canlara gelsin diye seslenen Finlandiya, Mustafa Yaşar. O güzel şarkıyı listeye aldım bile. Can Masal, Hirayiz Erduş'tan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Rıdvan Akçakaya, gelir elbette. Birlikte keyifle dinleriz ama öncesinde... Güzel şarkıyı bir dinleyelim. İnsan yaşadıklarından ders alır. Her yaşanmışlık bir tecrübedir. Sana aşk ölüm. Yok öyle bir dünya diyor. Artık herkes ederi kadar.

0: gelsin.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru cam.
3: Doğru seç.

0: Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Masal ablam benim. Tüm İmbah Canlara hayırlı günler diliyorum. Bir de kimseye karışma ablam. Seviliyorsun her zaman diye seslendin Sedat. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sen de seviliyorsun. Aldım aldım. Öyle bir ders aldım ki diyor. Hem de tokat gibi. Gülşen'im hayat öyle işte. Varlığın içinde yokluğu anlayamayız. Sevginin içinde sevgisizliği anlayamayız. O yüzden bir musibet bin nasihattan daha iyidir derler ya. Zaten en çok ders aldığımız olaylar da kötü olaylardır. Anlayalım. Gerçeği görelim diye yaşadığımızı düşünüyorum kötü olayları. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, can masal kardeşim, seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine iyi bak. Rabbimizin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın can masal kardeşim. İmbah Canlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim, sen de Allah'a emanetsin. Bir şarkı isteme şansım olabilir mi diyor. O güzel şarkıyı çaldım, sen de akabinde teşekkür etmişsin Kadir Pak. Keyifli dinlemelerin olsun. Can Masal harika program için eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. İmbah Canlara mutlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla, dualarla diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Günün geri kalan kısmı hepimiz için çok güzel geçsin inşallah. Karamürsel'den, Park Bahçeler'den, Mümin abime, Cansever'den diyor güzel bir şarkı. Armağan ediyorum, iyi yayınlar. Allah rahmet eylesin. Cansever ablamızın mekanı cennet olsun diye seslendin. Her gün hoş geldin. Karamürsel'e, Park Bahçeler'de çalışan imbat canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. O güzel şarkıyla programı kapatalım, olur mu? Öncesinde Serdem Coşkun'dan güzel bir şarkı gelsin. Temenni şarkısı efendim. Böyle bizde beddua yok. Kötü niyet yok. Böyle ona buna saldırmak yok. O ne öyle? Saldırganlar gibi. Bir tipleme vardı değil mi Saldıray diye? Neredeydi o? Biz istiyoruz ki güzellikler olsun, güzellikler yaşansın. İnsanlar birbirini kırmasın, dökmesin. Her ne kadar biz böyle dileklerde olsak da kötülüğü kendine görev bilmiş insanlar da var. Hah, işte o insanlardan uzak kalalım, olur mu? Kendimizi korumaya alalım. Her yüzümüze gülen dost değil.

0: katili. Sen bir yılanın uykudaki hali. Sen tertemiz kalbin kirli sahibi. Sen öylesine alçaksın ki. Alçak.
1: Bırakıp kaçmak sana yakışır ancak. Senin bir adın yalancı, bir adın alçak. Ay ne güzel şarkı. Cesareti olmayanlar kaçak dövüşür. Yüzünüze bakıp söyleyemediklerinizi arkanızdan konuşur. Biz öyle insanları ciddiye alır mıyız? Hayır. Orada burada hakkımızda konuşanlar. Hep söylüyoruz ya, keşke bizi de çağırsanız. Kendimiz hakkında bildiğimiz çok şey var. En azından yalan yanlış bilgiler aktarmazsınız. Şarkı aldı beni götürdü yani, sizin anlayacağınız. Hemen şöyle bir sayfamı yenilemek istiyorum. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Günün güzel geçsin inşallah Masal Hanım diye seslenen sevgili Mustafa. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı dilekleri sizler için yineliyorum. İnşallah günün kalan kısmı güzelliklerle, iyiliklerle, huzurla geçsin. Bugün Bülent Kurt aramızda yoktu. Dediğim gibi bugün birçok imbat canımız aramızda yoktu. Milli tatil falan mı? Ne oldu anlamadım. Siz varken ben yokum. Ben varken siz yoksunuz. Olsun, sağlık olsun. Diliyorum yayına katılamayan imbat canlarımızın da sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Bülent Kurt'u yarın da bekleyelim. İmparator konseriyle. Bu arada çarşamba günü de biliyorsunuz listemiz başa dönmüştü ve listenin ilk sırasında sevgili Yetkin vardı. Tatilde olduğu için ona konser verememiştik. Çarşamba günü konserini Yetkin'e veriyoruz. Sonra da kaldığımız yerden, listeden devam edeceğiz. Evet, ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Yayın boyunca bana eşlik eden imbat canlarım, iyi ki vardınız, iyi ki oradaydınız. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel ve çok özelsiniz. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Değerli sanatçımız Can Sevil'i de sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Vefamızı göstermek adına bugün bol bol cansever şarkılarına yer verdik. Kapanış şarkılarım da yine canseverden gelecek. Ama şöyle de bir gerçek var. Lütfen sevdiklerinizin, değer verdiklerinizin kıymetini onlar hayattayken gösterin. Çünkü artık hiçbirimiz kurulan cümlelere inanmıyoruz. Sadece kuru kuruya seni seviyorum. Çünkü herkes birbirine seni seviyorum diyebiliyor. Bence çok kutsal bir, çok özel bir cümle. Seni seviyorum cümlesi herkese söylenecek bir cümle de değil ama işte çıkarlar doğrultusunda herkes herkesi seviyor. Muş gibi yapıyor diyelim. Sevgili de sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Sonsuzluğa uğurladığımız tüm sevdiklerimiz için şarkılarımız ve dualarımız gökyüzüne olsun. Hoşça kalın, imbatta olun. İmbatta kalın. Söyleyemedim de.

0: Şimdi reklamlar. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
3: Demente mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
4: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM. Damardan kalbe.

Beni avutacak anılarım var. Seni yaşatacak sonsuza kadar. Yolun açık olsun, verdiysen karar. Yüreğinin götürdüğü yere git. Yüreğinin

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

hasretle bekledim, yollara baktım. Gönül kapısını açık bıraktım. Tüken

0: Oh, yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan.
1: İmbat FM tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
6: Doğru seçim doğru can.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
6: Her senin kalite, Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: Bekler kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Vanilla Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM, tam 90.

gördüğün şu ev, bu akşam bir eskicinin gelmesini bekliyor. Acımasızca vurulan bir aşktan geride ne kaldıysa toplamak için. Gel be eskici, topla ne varsa. Bu sevgi yaşamadıktan sonra, onunla olmadıktan sonra, al ne istersen eskici, bu siyah ayrılık.

Ben senden hiç ayrılmadım, başka gönül tanımadım. Bir belaymış senin aşkın, terk etmedi sevdam beni. Terk etmedi sevdam beni. Boynu bükük bir kardelenim, sana kurban bu bedenim. Senden başka yok sevenim, terk etmedi sevdam beni. Bir yakamoz gibi gönül dünyama düştün, ışık saçtın,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: İmbat FM Tam 90.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
2: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: başımın belası yar, gönlümün cefası yar. Nasıl vereceksin nasıl?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Aşığım diyordum. Sensiz asla yapamam diyordum. Şimdi ne oldu be gülüm? Değdi mi beni böyle sensiz ve sevginsiz bırakmana? Çok çabuk unutmuşsun yaşananları. Ama ben bir şeyi asla unutmadım. Unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme. Sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme. O da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya.
6: Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
3: Mobilya alacak.

İnsanın içini acıtığı bir aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evin de başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Karakter Kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilla Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: sen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Of, of. Ne hayallerle sevmiştim seni. Ne umutlarla nakış nakış işledim çeyizlerimi. Sana hep bir tanem dedim.

be dünyamı. Yıktın, bitirdin. Oynadın aşkımla. Şimdi ne olacak bir tanem? Ey sevgili, sana sesleniyorum. Nakış nakış çeyizlerim sermeden mi çürüyecek? Ya o beyaz gelin mi?

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştim, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
5: Her senin kalite, Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında...

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yavaş yavaş ömrüme kış geldi ama sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi anam.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
10: Doğru seçim Doğru Can.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamaz seni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: İmbat FM, tam 90.

0: ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: sen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
8: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

arzuyu sonu gelmez sözlerin. Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

Kaypak Türkiye ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
1: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı, İyi biliriz dersin değil mi?

Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer koparttı.

altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisinde. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Fılın. Öf. Yokluğunda prangalar eskitti. Paramparça oldum, darmadağdım. Ağlayamıyorum, gözlerimde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan, of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fark.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

derken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut.

sarı saçlarını tüm rüyamda. İnce belini sardın rüyamda. Bir tatlı buseyle uyandır beni. Ruhumun içinde bir rüyasın sen.

0: seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İmbat FM, tam 90.

çıksın orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar.

ikimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk bir gül

0: gelir aklım başıma hep sonradan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.